0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş. 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
5: Ulduz 4919.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et. Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Elage Ulduz 6767.
7: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sadi'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
8: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

bak, gün keçer, ay döner, gözlerimde mavi gölgeler yar. Kaydanda durnalar, bu bahar güman var. Kaydar durnalar, güller gülse yar güler mi?

Yazın az ömrü var, gül kimi, gün kimi. Talimden keçen gün, köçtü yar, köç edenler, tırnalar.

0: Yeniliklere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 2.41.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
2: 49 19.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

106.3 FM sizin eğlence dalganız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə

0: Uyduzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almışım.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, çık git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı mene verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıca bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yarın sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yere hena da söhbet bastım. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Veli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri buldum.
0: Onda 5-6 yüze ki, onu sen peşteş edeyim.
3: Haydi başıma hoşuna sizden ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşil, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gülme siz ne diyorsun? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yazısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir savaşlar hardan başlıyor.
5: Ama
3: hammal,
5: hammal,
3: adam, ay!
5: Ay bacak, ahım elmiş kendilerden, fiyat tahta vereceğim.
0: Ama ne iniyetsin, uksuzluğun yüzü karı ol.
6: Ağır düştüm carımdan.

0: deyirken korkuram ki, o gibi evde büyümüş bir kızın bu evde oturmağa hızlanırsa gelmiş. Ağzı ne? Yüzünden kapları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de taktiğine daldan möpten mıknattıracak. Bu evi çok doyan bu yan edersen sökeceğim. Çünkü arvat elinden ne kadar çok yüzeyse bir o kadar yakın.
1: Vay helal! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Aşkı! Biz bu geldi geçende bir bakmadık görek ya! Bu arvaktı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim de kubeye ben flörünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi!
0: Bir kız bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, koruyense!
2: Nasıl var?
0: Bir 10 manat ver bu saat üstten daha başka bir patron sakın.
1: Yok! Yok! Maşanı, sen hanım mı yapmasın?
0: Hadi rek dur burada, bir yapmaz, bir yapmaz ya! Hüseyin! Gidin kafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bu başka mesele. Ney ney? Bu olmaz mı? Bu!

yadlaşmışam. Sesimde de bir geyliği duydum. Unutma ki, ögeyliğim yadlaşmağım hem günahım.

0: Şey yaşım olmayı. 5. Hoşbaht olsun. Büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
1: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdır bu. İki iki kişiler gelip keyif eylesin. Hele gelseler. Az günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto al.